Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Ana kurban, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum ana. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahlarımla, sevabımla kol kanat oldun, sahip çıktın bana. 22 yaşımdan sonra

0: senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sen sahip çıkasın ana. Sen sahip çıkasın.
1: Radyo Lider İzmir.

Bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin benim. Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Ulan mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim.

0: ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yolda sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Bilmiyorum Leyla, biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi ne olduysa? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
2: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır, dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere üzgünüm. Sana uğramadığım günlere kırgınım. Eline dökmediğim güllere kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere beni kimse özlemedi.

ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım, meğer döktüğün her gözyaşı bir daracıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da, görmesem de, sesimi duymasam da, senden bir beklentim yok be gülüm, olmasın da. Bu basit bir mektup, gözlerin dolmasın da, benim gibi birini nasıl olur da sevdin, nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin. Bak şimdi uzaktasın, tek başıma bu derdi kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim, kendime

tut, beni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: İzmir.
1: Ben mesela şu an 24 saatten fazla telefonumu kapattım. Hani belki merak ederler. Herhangi biri, bu illa bir kız için değil. Herhangi biri, ama hani yaşadığım yeri konumunu biliyorlar. Hani telefonumu biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Ama kimse yok. Abi hani biraz ağır olacak ama öldüğüm zaman tabutumu taşıyacak 4 kişi.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

vefasız sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor.

sen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Ergelen yakıp da kavurdu beni.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğe ersin. Al işte ben yok. Ben yokum artık. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan oldu.

Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ahle zeriye le zeriye can zeriye ahle zeriye.

Sevgiye saklanmış bir halkın yaşadığı ülke sınırları ardından özlüyorum seni. Mezopotamya'da yalın ayak gezen ve her şeye rağmen tandır ekmeğine salça sürüp gülümseyen esmer yüzlü çocuklar misali seviyorum seni. Kardelelerin şahit olduğu ölümsüz yiğitler kadar yiğit ve onların halay ayak sesleri kadar seviyorum seni.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma.

yılları harcayacaksın. Aşkını ömrünle bir tutacaksın. Ne yazık, ne yazık, sonunda ağlayacaksın. Gururunu yere atacak bir gün. Aşkını ellere satacak bir gün. Mutlaka bırakıp kaçacak bir gün. Gidecek bir gün.

farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık

eski çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Söyle bir, söyle düşünüp kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben, cümlenize sevgiler, selamlar, güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik, güzellikler versin. Sevdiklerinizle beraber. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin 9-10 geceye kadar kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Harmanladım. Yani her gün duyduğunuz aynı sıralama değil. Bugün biraz daha farklı. Bilginiz olsun. Sonrasında Allah nasip ederse her akşam olduğu gibi kaldığı yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla. Hadi bakalım, bismillah.

Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder çalan tüm

0: çay şarkıları armağan ediyorum sizleri. Seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Coşkun Öz Uzdur, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagat, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız kardeşim, Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Öz Yavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Öz Uzdur, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla, Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktuğu askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına, bin bir selam ederim. Gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, Hece Herdem olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalem Kuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum Aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Göksel Can Erdem, Şakir Can Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Öz Yavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Öz Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalem Kuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik İli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem, Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan Palit, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Ay-

Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argan, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler. Murat abi bu canlarıma uygar.

0: Yükselcan Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden, aleykümselam Gökselcan kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araş, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canla rahmet kaydan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret danda korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan Erden.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç, aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı Murat Erez Namıder Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Namıder Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleyküm selam T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez Namıder Balina. Aynı ortamı paylaştım başta değerli abim İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer Namıder, Rafik Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç Yaneddin, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya, haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez Namıder Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez Namıder Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman yani Zanlı, Emirhan Yiğit Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 Koğuşu'ndaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadim. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer Namıder Rafik, burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez Namıder Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Apo, Ekselans Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamım bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ekselans Kaan Körpınar, burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere Gümüş Balalı Murat Erez Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer Namıder Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrvasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat, Namıder Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez.

0: T1A3 koğuşundan Excellence Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez namıdar Balina. İrami Türkmen Antepli Ahmet Gezer namıdar Rafik Excellence Kaan Körpınar Onur Semiç namıdar Dino. Berkan Mert Türk Alpaslanlı namıdar Hançer Can dostum Kuruçaylı Yılmaz Şen Ecellioğlu Gökhan Çalışkan Engin İrvasa Şakran açıkta bulunan dayım Turan Akboğa kardeşim Hüseyin Başdelen A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer namıdar Rafik. Öncelikle B11 koğuşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt. C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül namıdar Rus Çiko. T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt namıdar Direş. Sinan Işık Poç açıkta bulunan kardeşim Volkan Çakmak. Aydın Çin'de bulunan Baykolu Engin Kaya. T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu. Derli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı. Yakup Kaya ve Murat Kaya. T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan derdi dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan derdi abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan derdi abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulunduğum derli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Poçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş Şak Sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan derli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap ederim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden Bir Yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan derli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben
Limontepe'li Ata Kara Mıçı Gurur Şahan Mustafa Yalçın yani Mıçı Emirhan Akdeniz Kemal Camgöz Kadir Çelik Erdal El Almış Ömer Özmen Emrecan Doğan Emircan Hamza

Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer, Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul, Gürgür Niyazi, Gürgür Tansu, Gürgür Tinay, Gürgür Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Baki de sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban olduğum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım, helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altındağlı Kandereli Keko Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin, bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum ve bir o kadar da özlüyorum seni. İki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar, o günde gün batımı vardır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl Bucalı Maraz Sedat Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul Sarı, Ege Koca Er Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere bugün deşten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben T2C1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken can kardeşim Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptığım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim mahalle bir Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokçan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doşka Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokçan, aleyküm selam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere, devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçek'e bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Çöketmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca, Erdoşka, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocer, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler azar birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocer. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban, bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtırgı abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez, yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleykümselam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncu, Birlik Fırat, Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokcan, ismini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doşka Salih. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doşka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı Maraz, Bozyakalı Burak Özkul, Manisalı Ömer Yorulmaz, Ege Kocer, Derviş Uzun, amcaları Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Batu, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay Şenyaylara bin selam olsun, mu derlere Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum.
Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay Turgut, Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzunbucalı Maraz, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka, Salih Kiraz, Çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüz'üm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı Derdireş, tüm ismini sayamadığım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kaybolduğum Ayla Özyurt selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmem.

0: Demekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak derleşme Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birli yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Afvan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı Armağan Olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim. Alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopacak ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder. Ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başboğa, aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F tipinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve şakranda yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay. İsmini sayamadım. Bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi ben İlhan Başboğa. Bucak Kırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir. Gözlerinden öper. Özgür yarınlar dilerim. Şakran Üçlü'nde yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısı. Armağan olsun. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi. Ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar F tipinde yatan abim Şahin Başboğa abime selamlarımı iletiyorum. Şakran Üçlü'nde yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir. Gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Binoğlu'da yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan

0: Rüşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can Kardeşim, Doğukan Seyhan, Rezan Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Melih Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko, yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derdilerim olan, başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoke. Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim, Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoke. Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Angaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoke. Dostum Yunus Emrah Kızıl Altun, yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780 4750

0: tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi telefonun diğer ucunda Afyon'da biliyorsunuz yayın yapan Kaya Medya Radyo kardeşimiz var. Kadir Bey kardeşimiz. Dün sürpriz yapmıştı, beni bağlamıştı. Afyon'daki kardeşlerimize sesimizi duyurmuştu sağ olsun. Biliyorsunuz dün elektrikler kesik, yaklaşık 3,5 saat gelmedi. Ben de dün söz vermiştim Kadir kardeşime, beraber yapalım diye. Bizim sesimizi Afyon'daki kardeşlerimize, Afyon'daki kardeşlerimizin de vekaleten de Kadir kardeşim bağlanacaktı. Dün olmadı. Şimdi şu anda telefonun diğer ucunda. Kadir'im hoş geldin. Selamünaleyküm. Hayırlı huzurlu akşamın olsun.
1: Murat, hoş bulduk.
0: Nasılsın sevgili kardeşim? İyi misin Kadir kardeşim?
1: İyiyim, sağ olasın kardeşim. Vallahi bizler de burada bir yandan bu tarafta, sen o tarafta böyle cezaevlerini en yapa yapa abi. Cezaevlerin programlarla hayatımızı geçiriyoruz bizler de. Bu Lider FM dinleyenleri de buradan kocaman sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum.
0: Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim benim.
1: Nasıl gidiyor?
0: Vallahi iyiyiz çok şükür. Şu elektrik sıkıntısı olmazsa İzmir'de yaşıyoruz. Normaldir. Sizin orası bizim buradan daha iyidir en azından. Sürekli artık başladı yani. Yağmurlar, kışlar, soğuklar başlayınca elektrikler de gidiyor. Bugün misal vericilerin orada sabah 9 akşam 6'ya kadar yine kesikti. Oluyor böyle şeyler. Hep söylüyorum, İzmir'de yaşıyoruz, normaldir. Mahcubiyet oluyor, sıkıntı oluyor.
1: Ya yağmur yağınca genelde bağlantılarda kopuk yaşıyor. Bir şeyler oluyor. Oluyor, bir şeyler oluyor. Dağla irtibatımız kesiliyor bir yandan.
0: Aynen, bugün öyle oldu nitekim de. İnşallah artık yapacak bir şey yok. Jeneratörün de faydası yok. Çünkü burada gitmiyor, öbür tarafta gidiyor. Öbür tarafta gidiyor, burada var. Sıkıntı bir türlü aşılamıyor vallahi. Onun sıkıntısını yaşıyoruz bazen. Onun stresi oluyor ister istemez. Çünkü kardeşlerimiz. Amin, amin, amin Kadir'im. Hepimiz
1: için. Maşallah senin İzmir'den buraya gelen mahkum arkadaşların çoğu tanıyorlar zaten seni.
0: Sağ olsunlar. Hepsini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum.
1: Hepsine de çok çok selamı var.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun.
1: Katıldığını duymuşlar. Abide de çok selam söyle diyenlerimiz oldu. Açık cezaevinden, bayan açık cezaevinden de bayağı tanıdıklarım var. Onlar da söylediler sana.
0: Aleyküm selam.
1: Şakran'da da tabii bizim buradan giden, Şakran'a giden.
0: Kardeşler var.
1: Cezaevine giden. Şakran cezaevlerine giden birçok arkadaşımız, dostumuz da var. Bunlardan bir tanesi Avcı sağ olsun. Hatta o bana dedi böyle böyle, ya dedi bir Murat'a bağlansana Kadir abi dedi, böyle böyle dedi. Sevgili Avcı Yiğit Erkuş Şakran cezaevindeydi. Ona da çok selam olsun. Diğer bütün mahkum arkadaşlara, ismini bilmediğim, tanımadığım tüm dostlara da buradan Kaya Medya grubundan kocaman selamlarımı gönderiyorum. Afyon Karahisar'dan, Kütahya cezaevleri, Afyon cezaevleri, Manisa cezaevleri, efendime söyleyeyim, Marmaris cezaevleri, bu taraftaki tüm arkadaşlardan selam olsun.
0: Oradaki
1: mahkum arkadaşlara da selamlarımızı iletelim.
0: Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Benden de dün birkaç heyecan oldu. Birkaç kardeşimizin de, gerçi hepsini kapsayacak selam gönderdik ama olsun, yine de gönül koymasınlar. Bebeksi Gökhan, Gökhan'ım selamını aldım. Vallahi dün unuttum. Halbuki aklımdaydınız, gönlümdeydiniz ama Kadir kardeşim öyle bir güzellik yapınca heyecan oluyor bize de ister istemez. Çünkü ilk kez başımıza böyle bir şey geliyor Kadir kardeşimin vesilesiyle. Sonrası da Japon Berkbaki kardeşim, Naci dayı, dayıcım, hepinizi. Kadın kapalıda, kadın açıkta şu an sesimi duyan Afyon, Marmaris, hangi cezaevlerinde sesimiz duyulursa, Kütahya, evet, ablalarıma, kız kardeşlerime buradan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hayır dualarını bizlerden eksik etmesin. Kadın kapalıdaki ablalar, selamlarınızı aldım. Açıktaki ablalar, selamlarınızı aldım. Abi kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Allah razı olsun. Benden de sizlere Kadir kardeşimin vesilesiyle yaptığı bu güzellikte selamlarımı, sevgimi gönderiyorum. İsminiz aklıma gelmiyor. Kimlerin orada olduğunu da bilmiyorum. Ama bildiklerim sevgili kardeşlerime dün de bugün de selamımı gönderiyorum. Kadir kardeşim çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir duygu yaşattın. Sesimizi oralara ulaştırdın. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.
1: Ben
0: Kadir
1: Bey. Mehmet Parmağan programını
0: evet Mehmet. Aynen.
1: Alexan
0: amcam. Yalnız Avcı kardeşimizin ismini zikrettin. Avcı kardeşim, senin dün Alexan amcamın sana çok çok selamı vardı. Üstümüzde kalmasın, dün elektrikler yoktu diye unuttuk, stres oldu, problem oldu derken, şimdi sağ olsun Kadir kardeşim ismini telaffuz edince oradan aklımıza geldi. Alexan babanın da Alexan amcamızın, evet. Biz unutuyoruz.
1: yokmuş herhalde. Şakran.
0: Evet, Şakran da galiba. Avcı kardeşim, evet. Selamı vardı, üstümüzde kalmasın Aleksan amcamızın. Onun da üstümüzde çok hakkı var. Kadir'im tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Zeli yüreğine
1: ablaya,
0: sağlık.
1: Zeli ablaya da çok selam olsun.
0: Aleykümselam. Evet, Zeli ablamıza da selamlar olsun. Aleksan babaya da selamlar, sevgiler olsun. Mehmet Barmak kardeşime de, Gaffu Ahmet Bağcı kardeşime de, ondan sonrasına Şevket Bayrak kardeşime. İsimleri vallahi aklıma gelmiyor. Sevgili Bebeksi Gökhan kardeşim, Japon Berk Bakin Hacı dayı, gönül koymayın bana kardeşlerim. İsimler aklımıza gelmiyor. Kimlerin orada olduğunu bilmiyoruz ama tüm mahkum abi kardeş, abla kız kardeşler, hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Kadir kardeşim senin de inşallah.
1: Muratcığım çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Allah Kadir kardeşim. Estağfurullah, sen de öyle. Olur, olur, güzel bir duyguymuş, bunu ilk kez tattık o yüzden olur yani. Haftada bir kez yaparız, Allah razı olsun. Sağ ol Kadir. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana da hayırlı, huzurlu, güzel bir program diliyorum sevgili Kadir kardeşim.
1: Çok sağ olasın.
0: Allah'a emanet, görüşmek üzere inşallah.
1: Herkese selamlar olsun. Aleykümselam.
0: Aleykümselam. Allah razı olsun. Sağ ol Kadir kardeşim. Görüşmek üzere. Sağ olasın kardeşim benim. Allah'a emanet ol.
1: Sağ olasın. Hadi bakalım.
0: Evet. Böyle bir şey yaşadık vallahi. Yapacak bir şey yok. Evet. Hadi bakalım. Bir Babam Üstüm şarkısı. Sonrasında kaldığımız yerden WhatsApp üzerinden mesajlara devam edecek bu kardeşiniz.

0: Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam. Ben büyük Azat, değerli dostum Ahmet Güneş ve Soner Salçan radyo başına. Canım kardeşim Emirhan Zırhlı'ya bin selam ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Sizler benim canımsınız. Sanmayın ki unutuldunuz. Her daim aklımdasınız. Özledim sizleri. Ziyaretinize bu ay geleceğim. Haberiniz olsun. Kardeşlerime Beytocan'dan Diyarbakır Malamı'nın şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Nazar, ilk aşkım Mete Beydilli, Canan Beydilli, kardeşlerim Meltem, Metecan Beydilli, gece notumuz doğru duvar yıkılmaz, herkes dengeyle oynasın, asalet varken soytaralığa gerek yok, etkinden kralını tanımam şarkısı reisim Mete Beydilli armağan olsun Metecan Beydilli'den. Ben Nazar, aşkların en güzeli Yiğit Yenici, her şeyin heves olduğu bu dönemde sana gözlerim sonsuza kadar parlayacak, senin yokluğuna dayanamıyorum, varlığına doyamıyorum. Seni çok seviyorum, merak etme ben iyiyim. Sen de kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ömür törpüm. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyük inşallah. Yeter ki sen iyi ol, o yeter bana. Halis abim kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler kurban oldum. Murat abim Halis için hasret şarkısı çalar mısın? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 B4'ten Doğukan Özonur, yani Dodo Yamanların göz bebeği olan Celal Eken, yani Celoman başta olmak üzere kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çitak, Fırat Çelenk ve akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Benden gece bir söz, kalbi güzel olan insanın yoluna taş da koysalar, diken de dikseler yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti o iyi olanın bahçesini talan ettirmez. Sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abim, ben bir nolu B4'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur ve Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere. Koğuşumuzun sevilen isimlerinden dayımız Süleyman Kazan, Arda Çitak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen, Öz Yılmaz, Sercan Mercan ve abi dostlarım Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Çabar, Mert Eko, Kahraman Fırat Çelenk, bu derlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun. Ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Efe Arslan. Aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum abi ve dostlarım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kader yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Adem Mehmetoğlu. Aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu'dan tahliye oldum. Çok değerli kardeşlerime çok selamlar olsun. Efe Arslan. Aynı ve farklı kurumlarda bulundum abi dostlarım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sorbilmez, Hacı Otman, Arda Ceren, yani Tony, Yiğit Öznel, Murat Fars, Adem Kıvrak, Nail Cankaya, Mert Demirat, Ömer Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılınç, Aycan Kaya, Erdi Çiftçi, Süleyman Akan, ismini sayamadım, Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Yusuf Samar. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta kadın kapalıda yatmakta olan Damla Ateşal, abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Mustafa Argan, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Görkem Kalemkuş, Cüneyt Akçagün'e selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Başta kadın kapalıda yatmakta olan Damla Ateşal ve abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren, yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado, Emrah Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız ve tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selam olsun. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Şakran kadın kapalı cezaevinde bulunan güzel kızım Reyhan'ım, seni çok seviyorum pamuğum, mis kokulu çiçeğim. Telefon evraklarını postaladım bugün anneciğim. Öykü de çok selam söyledi sana, annesi en kısa zamanda yanındayız. Evelallah yavrum, kendine dikkat et kızım, Rabbime emanet ol bir tanem, iyi geceler. Murat abi merhaba, merhaba kardeşlerim. Şakran T4A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Özkaya kardeşime yazıyorum. Dostum, her gecenin bir sabah, her karanlığın bir aydınlığı vardır. Kendine iyi bak, biz seni bekliyoruz. Melis Selda Bağcan, öyle bir yerdeyim ki. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Abim nasılsın? Biz de iyiyiz. İşe gidip geliyorum Ufuk. Duvarlar soğuk olabilir ama yüreğimizin sıcaklığı oraya kadar gelir. Sabret kardeşim. Bu da geçecek. Abilerine de selamlar, abin Göktuğ. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Nasılsın ablacığım? İlk önce senin ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ufukcuğum, zaman geçiyor, kapılar elbet bir gün açılacak. Güçlü dur, başını dik tut, bunu da atlatacağız. Sana çok güvenen ve hep yanında olan ablan Sude. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16'dan ben Ümit Alişan. Başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse kardeşlerim, Mehmet Can, Pehlivanlar, Sergen Kuruca, Enes Öz, Baran, Gerçek Muhammed Can, Öklü, Cengiz Han, Sal. Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan. T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey'i selam ediyoruz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, Pehlivanlar Ümit Alişan Denizli'den. Yol diyemez Koca Reis Yaşar Akköse. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16 koğuşundan ben Mehmet Can, Pehlivanlar. Burada kadar birliği yaptım abi kardeşlerim başta olmak üzere. Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can, Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz. Biz diz çökmeyi değil, yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Denizli'den yol yemez Koca Reis. Selamünaleyküm Murat abi. Buradan T1 A3'te bulunan namı der Balina Murat Eres abime gelsin. Aleyküm selam kardeşim benim. Bu isim öyle ki kelimeyle anlatılmaz. Bu duruş öyle her kalıba sığmaz. Bizim kitabımızda karakter baş tacı. Sadakat, namus, söz ise senettir. Herkes kendi yolunda yürür ama herkesin yürüyüşünde ağırlık olmaz. Balina dediğin okyanusun derinliğinden gelir. Sessizliği, asaletinden, duruşu ise karakterinden. Murat abim, ben Derya, benden kocaman sevgi ve saygılar. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1 A3'ten ben Serhat Bozdaş. Yani sarsılmaz, aleyküm selam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan Bedir, Murat Eres namı der Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak, derlilerim Erdi Taş, Daykolu Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan. Hezna Oğuz'dan doğru sandıklarım mer hep yalanlar şarkısı armağan olsun. Abim sen bir aşksın, kalbimsin, canım kanım, seni çok seviyorum. Önce Allah, sonra seni sana emanet ediyorum. Ben en sevdiğin kardeşin Derya. Ben Menemenli Naci dayı, sevdiğim kadına selam olsun. Ben çok iyiyim, sana da şarkım Arap Şükrü'den. Ben sende tutuklu kaldım. Ben Menemenli Naci dayı, tüm dostlarıma selam ederim. Şakran kadın kapalı yatan İrem kardeşime de selam ederim. Şaka Fokaşmer'den neyse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Balıkuyu'dan Şehmus Aydın, aleyküm selam. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenince, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Gökhan Kobilay, İbrahim Durmaz, Davut Baran, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenince, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metrisyon'un şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Balıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Gökhan Kobilay, İbrahim Durmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Bilgis Safar Yakınır şarkısı armağan olsun benden. Bu arada Aydın Bıçakçı kardeşim, Aydın Bıçakçı kardeşim, Saadettin Bıçakçı kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Üstümüze kalmasın. Sado Can selamını aldım. Aleyküm selam sana da, koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar Saadettin Bıçakçı kardeşim. Şakran T3C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi. Seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle. İnşallah özlemlerin yerini güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Sen işini ferah tut. Kardeşim, Rabbim gönlünden ferahlığı, yüzünden tebessümü eksik etmesin. Sen çok güçlüsün, bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emirhan'ım. Gözlerinden öpüyorum. Ben C4 A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin Doğukan, Erdoğan Suat Çalkaya, Ahmet Demirbaş, Enes Turacı, Oğuzcan Aslan, İbrahim Akbaş, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Başka kurumda olan abim Yunus Tutkun, Said Sayım, Serdar Sönmez, Şahin Sincar'a bin selam olsun. Hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı.

Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Suracı, Oğuzhan Aslan, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşunda bulunan soyadı gibi Aslan abim, Ferhat Arslan, Canlarım abim, Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisi de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş.

Ben A5 Koğuş'tan Yasemin Başaran Özkurt. Her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt. Canım kocama akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz, yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Murat abi derdilerimiz için Sevinçek'ten Masal gibi şarkısı canım kocama armağan olsun. Bozkurt'um Yasem bir tek seni sevdi, ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Avukat Sibel Aksu Esen, Çalışkan Gülay, Soy Gezer, Tuğba Tütüncü Karada çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. C14 Bahar Talimci canım kardeşim canımdan bir parça çocukluğumun en güzel hatırası kalbimin hiç dinmeyen sızısı. Sana bu satırları yazarken kelimeler yetmiyor içimde biriken özlemi anlatma. İnsan bazen birine sarılmaya o kadar çok istiyor ki kollarını boşlukta kalıyor. Sana kavuşacağım az kaldı canımın içi sabret bu günlerde geçecek Allah'a emanet ol. C14 Bahar Talimci ve Koğuş arkadaşları Ezel Özel Damla Öztütüncü Nazan Demirhan kardeşime çok selamlarımı iletiyorum. Gardiyan süre bitti dediğinde anlarsın vefasız gidişleri yeter ki umudun olsun o şirk elbet bir yerden doğar hayatına beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır Allah.

niye böyle yaptı? Bakalım, bakalım göndermemiş mesajları. Alansu Orhan kardeşim, dün mesajlar okundu. Orhan'ın Uğur'un gönderdiği mesajlar dün okundu. Hatta Uğur yazmış abi, mesajlar okunmadı diye. Ama dün okundu mesajlar, haberiniz olsun sevgili kardeşlerim. Zaten 11'i 20 geçe falan geldi elektrikler. Evet, Uğur dün göndermiş ama Uğur niye mesaj göndermemiş? Ne demiş? C10'dakilerin Furkan Çubukçu'ya çok selamları varmış abi. Zeki dayı rica etti, bunu da söylerse sevinirim dedi. Valla Uğur göndermemiş Orhan. Biz zaten okunan mesajları siliyoruz. Şimdi birazdan Uğur'a yazacağım, göndersin. Gönderdiğinde okuyayım, olur mu Alanso kardeşim? Bilgin olsun, sadece boş sayfa gelmiş. B7 Azize Şimşek radyo başına. Nasılsın? Dün rahatsızdın biraz. Nasıl oldu? İyisindir inşallah. Aklım sende. Avukat için gönderdiğin haberi aldım. Biraz kendine dikkat etmeni istiyoruz. Fazla üzme kendini. Zaten avukatın da gelir sana bilgi verir. Bizi soracak olursan. Biz de iyiyiz. Tek temennimiz senin orada olman. Allah'ın izniyle en kısa sürede yanımızda olacağından eminiz. Sen önce Allah, sonra seni sana emanet ediyorum. Sana ve hoş arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi selamlar, iyi yayınlar abi. Ben Azize Şimşek, sağ ol kız kardeşim. Burada aynı koğuşu paylaştım. B7 koğuşunun en alımlı, en güzel ve en çok can yakan kızı Nilüfer Berber, yani Gamzeli Esmer. Havva Doymaz, yani Toprak Mingan'a kucak dolusu sevgiler. Esmer Bomba benden onlara gelsin. Murat abi yayınlar, şarkıdan B7 koğuşundan Havva Doymaz ve Nilüfer Berber. Murat abi senin aracılığınla Burakcan Baran ve Bora Şimşek'e selam yolluyoruz. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abi ben B7 koşulan Azize Şimşek aynı sofrayı paylaştım. O da arkadaşlarım, öncelikle Seher Menteş'e, Halime Keleş, Zeynep Nurbay, Maya, Neslihan Özmen'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. B7 koşuna aynı kaderi paylaştım. Tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. O yare şarkısı armağan edip geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zorlara, darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok dersek memleket gönül koyar. İyi akşamlar Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, canım babam Mavişime Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Seni çok seviyorum babacığım, iyi geceler diliyorum. Gecen güzel olsun inşallah. Murat abim sana da iyi yayınlar diliyorum, sağ olasın kardeşim benim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişime Güllü'den Kopamam Senden şarkısı armağan olsun. Yarın görüşmek üzere, seni çok seviyoruz. Zeynep'in de selamı var, teyzenlerin de. Büyük teyzendeyiz, yemekteyiz. İyi geceler diliyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, canımın içi. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Kalbim attığı sürece seninle. Evlat yüreğimin sığınağıdır. Hayat sert etse de ona yaslanırım. Bir bakışıkla güç bulurum. Adı dilimde, yeri kalbimde, sevgisiyle ayakta dururum. Onsuz ben yarım kalırım. Bu dünyadaki en güzel koku evlat kokusudur. Hiçbir çiçek onun kadar güzel kokmaz. Evlat en büyük aşk, en büyük sevgidir. İyi kimsin kıymetli Müslüm Gürses'ten. Sen deli misin şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu.

0: selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleyküm selam, sağ olasın Yetiş kardeşim. Murat abi, bizi seven sayan tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var. Söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım. Alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkamazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi, sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Murat abi, unutma da başta yazıyorum sana. Hadiseden Ara Beni şarkısını çalar mısın? Ben Foça'da yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Seni sevmek sadece bir duygu değil, benim için bir yaşam gayesi. Sabahları uyanma sebebim. Geceleri gördüğüm en güzel rüyam sensin. İyi ki hayatımdasın. Murat abi, ben Burak Timuçin. Başta tüm dostlarıma selam olsun. Poyraz Sayacı, Şeyh Mus Bayraktar. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Sedat Sakız Çiçeği, Aslan abim. Yalçın Sakız Çiçeği, babam. Az gün kaldı, sabret. Cümleten hayırlı akşamlar. Ömer Rehber, Ömer Faruk'a da selamlar. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abim, ben Cemile Timuçin, derdi kocam. Bir tanem Burak Timuçin, seni çok seviyorum kocam. Bak benim kocam, herkes uzak olsun. Sadece benim güzelim, benim yakışıklım. Allah'a emanetsin, özenerek Allah yaratmış. Tez vakitte Allah seni bana kavuştursun. Sedat Sakız Çiçeği, kralım aslan gibi. Aslan kral, canım feda sana kralım. Allah benim ömrümden sana versin, seni çok seviyorum abim. Allah'a emanet ol. T1A20'de yatan sol yanım aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen benim hem en güzel ilkim hem de kalbimin hiç değişmeyecek tek gerçeğisin. Ömrümün her mevsiminde yanımda olmanı istediğim benim yolumda sensin, yuvamda aslanım. Sana çok ama çok aşığım, hasret şarkısı en derdime armağan olsun. T1A20'de yatan hasretim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Nefes almak gibi ihtiyacım var sana, Allah biliyor, sen de bil. Sensiz geçen her gün içimde biraz daha büyüyen bir özlem var. Kurban olduğum, seni çok ama çok seviyorum hasretim.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraktan İzzetcan Gül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli atan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül, yani İzoki, kadın kapaldaki değerlilerim. Başta Canoma ve Paşa Taşlan'ın derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan, ömrümü verdim şarkısı gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım, ben İzoki. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke. Torbalı'dan Eko, Mevlüt Çetin Başaran Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan aslan abim Caner Güngör. Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül, yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek. Geceye benden bir söz: yüksek dağlar fırtınalarda değil, sabırla yücelir. Ben Ozan Doğru. Murat abi, iyi yayınlar. Biz B1 Koğuş'tan Helin Aydın, Ceren Korkmaz ve Elif Bilgiç. Sağ olun kardeşlerim. Kıymetlilerimiz Yasemin Ödek ve Elif Çetin için bizden gece bir söz: siz bizi değiştik sanıyorsunuz ama biz artık hak ettiğiniz gibiyiz. Kubilay Karca, Ayaz'da Serdim Çalarsan Sevinirim abi. Murat Bey, biz B1 Koç'tan Yasemin Ödek ve Elif Çetin. Derlerimiz Ceren Korkmaz ve Helin Aydın için gece notumuz: biz kimseyi kaybetmedik. Ucuz insanlara pahalı geldik, hepsi bu kadar. Yılda Silve'den Yüreğim şarkısı armağan olsun. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah, özledik seni bırak. Buralar önce Allah'a sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin, az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Vardan daim olsun, beklenensin aslan kardeşim. Buca'dan Uğur Dündar. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Arslan, size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak, tek

Tekrardan en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Bir isteğiniz arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Uğur, duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum ama dün selamını aldım. Kusura bakma, cevap veremedik. Hakkını helal et ama gönülden selamlarınız başım gözüm üstüne. Uğur Dündar kardeşim, inşallah duyuyorsundur. Selamın başım üstüne. Canım amcaoğlu Erdem Çakırcı, belki bugün aramızda demir kapılar, yüksek duvarlar, uzun yollar var ama hiçbir mesafe seni bizim kalbimizden uzaklaştıramaz. Gün gelecek, o kapılar açılacak, sen özgürlüğüne kavuşacaksın ve biz yine aynı sofrada, aynı çatı altında bir arada olacağız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, beklenensin gözlük. Ben Menemen, A15'ten Erdem Çakıcı, başta abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Diyar Halitoğlu, Şiar Altun, kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Hasarlık Sefiri, Polat Kajik, Yasin Baran Aydın, Uğur Saygı, Mustafa Baran, Aman Levent Tekir, Hızır Amak, Muhammed Kaya, Vuraz Zenger ve Bozyakalı Emrah Abime selam eder. Ahmet Kaya'dan Ellerim Kelepçeli şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen, A15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimentepe'li gözlük. Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimentepe'nin Fesi, Fehmican, Fırat Tinaz, Habibcan, Gökçe, Kürt, Fero, Tamer, Demirtaş ve de can abim Bedirhan Dündar'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı yatmak olan ömrüm Sude radyo başına. Aşkım nasıl oldun? Aramadın, iyisindir inşallah, beni düşünme yavru ceydanım. Sen iyi oldun mu? Ben daha da iyi oluyorum. Sevileyim canım aşkım, Uygar Doğanay'dan Komadayım şarkısı, aşkım Sude armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Doğan Kartal. Aleykümselam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker Satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaş, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten, bu derlere selam olsun. Gece güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Uygar Doğanay'dan hasret bu derlere armağan olsun. Can içim yürek sızım Doğan Kartal'a gelsin. Ayın o ilk haftası geldi ve yine hüzün, yine hüsran dolu bir gün ama olsun, sen iyi ol, güçlü ol, mutlu ol. Görmek nasip değilmiş, ben de buradan selamımı yollamak istedim. Bilmeni isterim ki seni ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Senin bu hayatta cefanı çekmeye bile razıyım, unutma. Kendine orada çok çok iyi bak. Sen önce kendine, sonra Rabbime emanet ediyorum. Dualarım hep seninle, iyi geceler canım benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da olan Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şehmus Akbulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyu'lu Sapranos. Kardeşlerim bir mesaj daha okuyayım. Sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını, sonrasında da evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmını, bir şarkı sonrası. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş canım, iyiyiz biz. Her şey yolunda, Mustafa kardeşimiz geldi bugün. Oğlan için onu görme ama oğlan okuldaydı. Oğlun da ben de sana hasretiz, bunu bil. Sürekli senden bahsediyorum oğlumuza, seni unutmasın diye ama çok isyan ediyor, çok özledi seni. O da ben de sevgilim, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin Savaş'ım. Savaş Aktaş, biliyor musun, insan bazen bir kişi değil, onun yanındayken olduğu kendisini de özlüyormuş. Ben senin yanındaki halimi özledim. Seninle gülmeyi, sana kızmayı, omzuna yaslanmayı, eline tutmayı, en çok da senin karın olduğumu hissederek huzurla uyumayı özledim. Benim yerim senin yanın, benim huzurum senin kalbin Savaş Aktaş. Bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Tekrardan WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemişli tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Armağan, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özek, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız

0: Bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe namıdar Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan can parçam Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat

0: Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Haktan Derdi var, Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuşu'ndan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 Koğuşu'nun lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek oğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum.

0: asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T210 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere. Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan, Gezek Atakan, Özü Uyanık, Serkan Otoker, Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T210 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T210 koşunan Şaban Delen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder. Özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM. Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2'de yatmakta olan Gediz'den Ramazan Yıldırım. Benimle birlikte A20'de yatmakta olan can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namıdar, Dayı Memo. Aslan kardeşim Batuhan Şengel, Reis Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya, Sedat Ulu, Doğukan, Çevik Sarı, Gürkan, Sefa Alar, Çınar Kepçe, Murtakeli, Bayko, Ercan, Demirdelen farklı kurumlarda yatmakta olan Hamza Onay, Hakim Bal ve Hakan Uçar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım bu abi kardeşlerime selamlar olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Buradan Ramazan Yıldırım'a canım kıskanç kocama sesleniyorum merak etme. Sensiz aldım nefes nefes değil. Sensiz o kadar çok gitmek isteyip gitmediğim an var ki bana çok borcum var. Hep sevdiğinden daha çok sevecek. Hep koruduğundan daha çok koruyacaksın. Ben sana aitim. Zaman dursa hayır demem. Sensiz her an eksiğim seni. Çok severim kendine çok iyi bak. Sen bize lazımsın çünkü babamızsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben 3 nolda yatan Mert Aluçlu oğlu. Aleykümselam Mert kardeşim sağ olasın. Başta Can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömer Oturak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te yatan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda beni tanıyan herkese selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Can abim Murat Bingöl, ben 3 nolda yatan Mert Aluçluoğlu, başta Can abim Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Ömür Oturak, Onur Beşer, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız, Buca Açık'ta olan Ömür Hekimoğlu, T4'te yatan Mahmut Yılmaz ve farklı akvaryumlarda. Beni tanıyan herkese selam olsun, ben Çeşmeli Merdo. İyi yayınlar abim. Ben Kardelen Aluçluoğlu, sağ ol kardeşim. 3 nolda yatan ömrüm Mert Aluçluoğlu radyo başına. Ömrüm sesini duymaya gözlerine bakmaya sana sarılmayı o kadar özledim ki bir bile bilsen ama içimde hiç sönmeyen bir kavuşma umudu var. Çok yakın biliyorum bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar seni sevgimle bekliyorum. Mert'im sevgilim ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz beraber yıkılırız ama unutma bizi Rabbimden başka hiçbir şey ve hiç kimse yıkamaz. Senin olduğun yerde bize bir şey olmaz bunu biliyorum ve şartlar ne olursa olsun yolun yolumdur kocam. Allah'a emanet ol dikkat et kendine.

Ben Adana'dan Fatoş Erden, Şakran Bebeş Koşna ablamız Hicran Erden Öztaş. Yatmakta yarın mahkemesi var. Ablacığım avukatla babam görüştü, olumsuz bir şey yok, korkma. Allah'ın izniyle yarın beraber dönüyorsunuz, lütfen sakin ol, sakin kal avukat mükemmel. Hakkında gelecek ortamın Menemen B1'de kuzenim Furkan Tekin yarın büyük gün, kavuşmamıza saatler kaldı ve bu radyoyu dinleyenlerden duam lütfen. Dualarınız bizimle olsun. Ablamın koğuşunda bulunan Hülya kankasına da çok selamlar. Allah selamete çıkarsın o kapıdan. Yarın kimlerin mahkemeleri var ise. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın. Ben Mert Altın. Abim aklın kalmasın yengemde. Çok sevindi hediyelere. Mesafeler kan bağı tanımaz. Rabbimin izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aslan abim. Mustafa Yıldız Doğan'dan abim. Benden sana gelsin abim. Bayrakta, sancakta sensin canım abim Emrecan Altın. Sen orada zamana mahkum, ben burada hasretine özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Behiç Akkurt'tan selam olsun. Behiç sağ ol kardeşim. Bana gönderdiğin selama da aleyküm selam kardeşim benim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C10'dan Alanso Orhan İşmarcı. Aleyküm selam Orhan kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunduğum abi kardeş dostlarım başta Uğur Akman, İbrahim Barlay, Kürşat Çakan, Utku Varşal, İbrahim Meydanoğlu, Gökhan Şahin, Cüneyt Çetin, Erdoğan Terzi, Toprak Buhan'a, Furkan Çubukçu'ya selam olsun. Benden geceye bir söz. Zirveler mezarlara benzer. İkisi de tek kişiliktir. Canbay Walker'dan ne iş hayrola. Şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi ben Menemen C10'dan Alanso Orhan İşmarcı. Başta aynı ortamın sofrayı paylaştığım kıymetli dayılarım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Ömer Patır, Serhat Çelik kıymetli kardeşlerim. Şahin Erdem Nur, Nuri Bulut. Yok şöyle diyelim, Şahin Erdem Nuru. Bulut Salça, Mehmet Barış ve Soykan Soylu Sercan, Yıldız Kadir Bal, Can Taze Fidan'a selam olsun. Gece Doktor Zeki Kaya'dan söz bırakıyorum. Gemiyi önce fareler terk eder, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler Grup Muzur, Dost Sen Mi Geldin şarkısı armağan olsun. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, annen ve babandan sana. Aslan oğlum, ailemizin deli fişeği. Seni çok özledik, özgür günlerde görüşürüz. Kendine iyi bak aslan oğlum. Berhan Teliman, Berhan mesajların geldi Bremen. Yarın Allah izin verse kayıt olacak. Yavuz Selim Baydar. Yavuz yarın senin de inşallah mesajların. Şimdi okuyacağım. Berhan senin mesajları yarın kayıt yapacağım, haberin olsun. Sevgili kardeşim, başka var mı öyle kayıt yapacağımız? Yok. Yarın bir iki mesaj var, yeni gelenler kayıt olacak Allah nasip ederse. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Emirhan Öztürk, Rafet Kale, Halil Üzdirek, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz, Murat Öngenel'e, Esat Can'dan, Oktay Karabalık, Ahmet Can Tekin, Aliş Emen, Engin Zengi, Kerem Gezer, Sinan'da, Mesut Gür, Barış Tarım, Velat Çelik, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Kula kulluk etmeyen bütün şerefli mahkumların işi gücü rast kesin, poeziden yapar mısın tanımamış gibi şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen kapalı A28 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abime ve tüm dostlara selam olsun. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gönülden gönüle giden yollar kapanmaz. Seni sevenlerin burada seni bekliyor. Günler geçecek, güzel günler gelecek. Selamların en güzeli sana olsun canım abim Selim. Blok 3'ten olur da bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen kapalı A28 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yavuz Selim Baydar abime ve tüm dostlara selam olsun. Parmaklıklar seni benden uzaklaştırsa da kalbimde hep yanındasın. İnsan umut ettiği sürece gerçek anlamda mahkum değildir. Hasret ve özlem beklenensin abi. Blok 3'ten kayıp kalp şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 A20 koğuşundan Uğur Albay. Aleyküm selam Uğur kardeşim. T4 B16 koğuşuna bulunan Ersan Demir, Serhat Arslan, Arda Kapusuz ve tüm diğer tanıdıklarımıza seslenmek istiyorum. Mehmet Albay benim öz abimdir. Koğuşunuza gel.

geldiğini öğrendim. Orada yabancılık çekmeyeceğine eminim. Nihat abinin de Ersan Demir ve tanıdık herkese çok çok selamları var. Abim size emanettir. Allah'a emanet olun. Uğur Albay. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemem C4 Koç'tan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesine, kardeşlerim Kadir ve Çetin, Honca Umut Çınar Hazar Soy'dan, Bir Tanesen, Arapcan Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumda kader birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İvo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Fırat Torunoğulları, Serhat Kocamer, Demir Unutkan, Yener Nantu, son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selamlarım bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere, ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle koğuşumla kader birliği yaptım dost abi kardeşler. Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy. Farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan abi ve dostlar Mehmet Fatih Özışık, Murat Ayatan, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoyun, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Git, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar ismini saydım. Bu canlara selamlarım bakidir. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmazlar. Ben İbrahim Barlay. Murat abi, biz 4 nolu C3 koğuştan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden gece bir söz. Küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. Sana da hayırlı yayınlar abi, sağ olun kardeşlerim. Ben Erdi Bilgiç, T1'de yatan başta canım kanım Aslan abim Ferdi. Bilgiç T2018'de yatan Aslan kardeşim İsmail. Bilgiç Süleyman, Güneş Abdullah, Yeneci Barış Uzunoğlu, Cem Acar, Levent Akın, Ömer Kaçmaz, Akif Yazar, Musa Akkaya, Mehmet Ali Erbil, Ömür kardeşim. Ayrı kurum C10 koşuna yatan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da, farklı kurumlarda yatan dostum Ekrem Birlik, kardeşim Mert Ali Eren, dayım Hasan Altun'da, abim Şahçıyan, Kurt Poç Açık'ta yatan Hebat Akat, abim Sedat, abim Nadir Baran, kuzenim Mahsun Kızılay'a bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Gecen güzel olsun Murat abim, Allah'a emanet ol, sağlasın Erdim hepimizin. Öncelikle selamünaleyküm, ben işte onudan Armağan Elektroz. Aleykümselam değerli ve kıymetli abilerime ve dostlarım, amcam Mahmut Arslan, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Çakarlı, Tono Elektroz, yani Zübeyir Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik, Devran Kereş, oğlum Mişko yani Serhat Sayan'a sevgiler selamları. Ben işte onudan Armağan Elektroz, Ayhan Eres, İbrahim Akar, Mahsun Kayar, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Aslan, Velat Aslan, Yunus Kaya, bu canlara da baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük. Bizi yıldırmaz cezaevi duvarları. Tüm dost ve abilerime sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koşulan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım, abilerim olmak üzere dostum Karslı, Musa Sümen, Oğuz Kara, Aliş Emen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Betenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi, ben C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Sedat Serhat Gümüş, Can Pekgen, Caner Güngör, gece bir söz, yere göğe sığamayanlar, unutmayın bir de yerin altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın, Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, gece bir söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-A17 yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Afşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk, Boyabat, Murat, Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, TK-17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakircan, Palit, Samet, Akşit, Cem, Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir, Aküzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK-A4 koğuşunda yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Poçalı Serhat Küçük ve Mert Can Karayüz. Kardeşim ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmi Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer, dostlara Azat, Başak, Serkan, Önce Eyüp, Yıldırım, Hişman, Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer. Başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmi Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer. Hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velat Am'ın şarkısı kıymetli canlarıma armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-C1'den Bucalım Maras Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat. Sağ ol kardeşim benim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta Şafak Yüksel, Emirhan Zırhlı, Hazar Soy'dan Agir Oktay, Barış Kazan, Ergül Gülfidan, Hacı Ramazan, Altunpak, Baran Savuk, Ufuk Dirlik. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz. Sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir. Tüm dostlarıma armağan olsun. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın radyo başına. Emrecan Altın, ben Mert Altın. Abilik kanda değil, yürekte belli olur. Sen bizim başımızın tacı, sırtımızı dayadığımız dağsın. İsmin yeter aslan abim Emrecan Altın. Kardeşlerim, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım. Muhtemelen gelecektir de. Şimdi son kayıt mesajlarımızı, kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşayım. Sonrasında SMS mesajlarına geçelim. Kaç dakika? 4, 7, 10 şarkıyla beraber 20 dakika kardeşlerim. Sonrasında Allah nasip ederse SMS mesajlarına geçeceğim. Buradan bir kez daha hatırlatayım, 20 dakika sonra kulağınız radyoda olsun.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Ot Çeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu dertlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Ot Çeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gürçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gürçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gürçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Ot Çeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyelerdi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuş'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayır, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Çayır, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Çamlıkuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Koğuş'undan Çamlıkuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koğuş'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teoş, Cionuş, Koçtan, Sinan, Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin, Zengin, Abdullah, Duman, Çektar, Bakır, Baran, İplikçi, Ferhat, Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürügen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş Cionuş Koç'tan Eyüp Sen. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Elaçık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Eyüp Sayan, farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri, canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan

0: En güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet, Minsin, Hozan, Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teviş Canış Koç'tan Mehmetcan Bay oğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan, Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağ kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun.

kardeşim, ben Tevşici, 13 koğuşundan namıdar, halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kamp

0: Biz farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akba, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğa, can abim Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan doruklara sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Zalime merhamet mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin Yücel Özden, Ahmet Gülçin Ömer, Ot Çeken Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Avud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse söz konumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere azar, birbirinden çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan dostlarım, Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer, Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben T3B2'de yatmakta olan Hıdır Akgün. Aleyküm selam Hıdır. Sağ ol kardeşim. Buradan kadın kapalı B2 koğuşuna yatan aslan kardeşim İrem Çelik Öze bin selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tekrardan selamünaleyküm, ben T3B2 koğuşundan Hıdır Akgün. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Mert Heptepe, İnanç Öze, Kazar Soy'dan Önder Yıldız, Emre Şahin, İsmail Yangın, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Ahmet Arslan, hepinize bin selam eder. Geceyi şu sözle kapatmak istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur. T3'ten Burak Baran'a Sen Aşksın parçası armağan olsun. T3'ten Burak Baran'a Cevdet Bağca'dan Bilesin şarkısı armağan olsun. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına derlim. Sesine kurban oldum. Bugün çok mutlu oldum, seni her şeyden çok seviyorum. Kendine bizim için çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına derlim. Sesine kurban oldum. Bugün çok mutlu oldum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kendine bizim için çok iyi bak. Allah'a emanet ol Müslüm Gürses'ten. Senden vazgeçmem. Sevdiğime çalar mısın Murat abi? Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Melus Melat Kinay. Oğlu Hamza Kinay'dan anneciğim babacığım sizi çok seviyorum. Canınızı sıkmayın, ben sizi çok seviyorum. Siz benim kalbimdesiniz. Ben sizi her şeyden çok seviyorum. Babam da hiç canını sıkmasın elbet. Bir gün geleceğiniz yine eskisi gibi olacağız. Ben ikinizi de çok özledim. İkinizi de çok seviyorum. Anne, sen babamla sultanımsın. Ahmet Kaya'dan günaydın anneciğim, günaydın babacığım şarkısına armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum. Ben Cönüş Koşunan Özlem Kırım ve Neşe Kalkan kardeşlerimiz Yağmur Görmüş Oğlu Nazlı Gel Gece Not. Değil, iz bırakıyoruz, asla sıradan biri olmamızı beklemeyin. Çünkü biz olmak için çok bedel ödedik. Ben C13 koğuşundan Panzehir Melo, B4'te olan ruhumun yarısı Ebru, seni sevdiğimi unutma, seni bekliyorum. Bu kalp bir sana hasret, herkese sar, azar, hazar yıldızdan ihtiyacım var, Ebru'ya gelsin. T1A17'den eski İzmirli Ozan Yazar, B18'de bulunan canım abim Halil Karagöz radyo başına. Abi, anneyi aradım birçok kez, açmayınca Davut abiyi aradım. Anne hastanedeymiş. Allah acil şifa versin. Rabbim tez zamanda sağlığına kavuştursun. Tüm dualarımız onunla birlikte. Seni seven kardeşin eski İzmirli Ozan yazar. Halil kardeşim, Allah şifasını versin annenize. Nerede varsa. Ben T1A17'den eski İzmirli Ozan yazar. B18'de bulunan aslan abim. Halil Karagöz radyo başına. Abi çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin abi. Evi ara, haber ver. Senden haber bekliyoruz. Seni seven kardeşin eski İzmirli Özcan yazar. Ben T1A17'den eski İzmirli Özcan yazar. B18'de bulunan aslan abim. Halil Karagöz radyo başına. Abi çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin abi. Evi ara hemen. Haber ver. Senden haber bekliyoruz. Seni seven kardeşin eski İzmirli Özcan yazar. T1A7'den eski İzmirli Ozan yazar. B18'de bulunan canım abim. Halil Karagöz radyo başına. Abi anneyi aradım. Bir çok kez açmayınca Davut abiyi aradım. Anne hastanedeymiş. Allah acil şifalar versin. Rabbim tez zamanda sağlığına kavuştursun. Tüm dualarımız onunla birlikte. Seni seven kardeşin eski İzmirli Ozan yazar. Ben C6'dan Ebru Ertürk. Ruhumun diğer yarısı Dilber Durmaz Er namı der Dilo radyo başına. Eğer nefes almakla seni sevmek arasında bir seçim yapmam gerekirse son nefesimden bile seni sevdiğimi söylerdim. Sevmelere asla doyamadım. Ruhumun diğer yarısı için uygardı. Anadan gözlerin gözlerim ateş ediyor. Dilom kardeşim Ecem Nur Esen'e de selam olsun. Ben T1A7'den Gürbüz Kağıtçı. B18'de bulunan kardeşim Halil Karagöz radyo başına. Çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifa versin. Dualarımız anneyle beraber. Seni seven abim Gürbüz Kağıtçı. Ben C6'dan Yeliz Ören. Selvi Özbek radyo başına. Selvim, bugün kardeşlerimden aldığım haberle çok mutlu oldum. Ben ne kadar üzülüyorsam sen de o kadar üzülüyor musun biliyor musun? Ben senin gözünde akacak bir damla yaşa kıyamam. Allah'ıma inanıyorum ki az kaldı, yan yana olacağız en yakın zamanda. Güllü'den sabah olmadan çalar mısınız? Ebru Ertürk, Dilber Durmazer'in de sana selamları var. Selvi Lider FM'e. Murat abi, ben kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber namı der Gamzeli Esmer. Ruhsatlı silah gibisiniz, kaydınız var, icraatınız yok. Ben Nülüfer Berber. Abi ben kadın kapalı D7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber. Burada koğuşun adaletini sağlayan her zaman destek olan can ablalarım Selma Ok, Dilo Biter gece bir söz. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, onlar her koşulda aslan gibidir. Murat abi ben kadın kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan Nülüfer Berber namı der Gamzeli. Burada yanımda canımda kanımda olan toprak Mindan yani Havva doymazlıkla gece bir söz. Saraydaki Yusuf'la herkes dost olur. Önemli olan kuyudaki Yusuf'la dost kalabilmek. Buradan senin aracılığınla Burak, Can, Baran ve Bora Şimşek'e selam eder ve özgür günlerde görüşmek dileğimle. Şakran B1 Sedef Demir radyo başına. Ben Serap abla. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşların olsun ablacığım. Seni çok seviyorum. Zor Bey oğlum ve Gönül teyzen de doğum gününü kutluyorlar. Seni çok öpüyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Allah tez zamanda kavuşturmayı nasip etsin. Kucak dolusu sevgiler. İyi ki senin gibi güzel bir kardeşim olmuş. Canımdan can. Allah bir an önce dışarıda beraber vakit geçirmeyi nasip etsin. Diğer koğuştaki arkadaşlara selamlar. Herkes kendine iyi baksın. Tekrardan iyi ki doğdun canım. Yarım gelen bir mesaj.

C4 B11'de yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude Naz'dan Havva Öğüt Yar Yemin Olsun şarkısını gönderiyorum. Babacım seni çok ama çok özledim, canımın en içi hasretim. Sensiz boş olan bu dünyada senin varlığın sayesinde nefes alabiliyorum. Sen benim her şeyimsin, seni çok ama çok seviyorum. Babam beni arayabilir misin? Seninle konuşmam gereken şeyler var. Murat abi lütfen bu mesajı babama iletirsen sevinirim. Okudum kız kardeşim. Kerem Gezer kardeşim. Muhtemelen duymuşsundur. Şakran TK15'te yatmakta olan Ersin Çetin Alp'e sesleniyorum. Öncelikle canımın içi iklim ben. Gittiğin günden beri içimde bir boşluk. O boşlukta sensin. Uyuyabiliyorum. Ne bir şey. Bugün geldik oraya kadar. Seni göremeden döndük. Çok kötüydü. Şunu bilmeni isterim ki her zaman her yerde her koşulda yanındayım. Bil seni çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hece Herdem'den Oy Gülüm şarkısı benden sana armağan olsun. Ben Menemen A15 koşulan Mert Düşük. Başta kardeşim Onur Yıldız Çağlar Kurt Hamza Kızılcık olmak üzere tüm koşu arkadaşlarıma bin selam olsun. Sayfamı yenileyim hemen. Şakran bir nolu T tipi A19 koğuşuna yatan yeğenim Burak Çomaklı. Ben amcan Sefa Çomaklı aslan yeğenim. Amcan her zaman senin yanında sabırla ve dik durarak. Bu günleri aşacağız. Unutma amcanın duaları ve desteği her an seninle. Kendine dikkat et. Güzel günlerde yine omuz omuza olacağız. Ahmet Kaya'dan Şafak türküsü armağan olsun. Ben Menemen A15 koğuşundan Onur Yıldız. Başta Can abilerim. Rafet Kale, Sinan da Hüseyin Saldıray. Ayrıca kardeşlerim Berk, Kerem, Hamza, Kızılcık, Mert, Düşük bin selam olsun. Gece bir söz, başkasının gölgesinde duranın gölgesi olmaz. Cesareti olan güneşe çıksın, sizi seven Onur Yıldız. Esmer'im bizim hikayemiz öyle pürüzsüz yollarda rüzgarsız akşamda yazılmadı. Bizim seninle fırtınanın tam ortasında herkesin kaçacak yer aradı. O bozgun günlerde bulduk birbirimizi. Öyle pamuklara sarılıp izlenecek uzaktan bakınca iç geçirecek bir masal değil. Bu gerçek sarsıcı ve tavizsiz düzlükte herkes yürür. Güneşli havada herkes el ele tutuşur. Marifet o değil. Marifet yokuşta nefesin kesilirken, dünya üstüne yıkılırken bile o öyle bırakmayacak da biz birbirimizin zindanlarda bulduk. Seni canımdan yarım gelen mesajımız. Murat abi biz Çukur'u mahalleden Dilara Bal, Binnur Bal, Mina Su, Masat ve Cemile Bal. Kadın kapalı B1 koşuna yatmakta olan Derya Bal radyo başına. Kara kızım iyisindir inşallah, bizi ve çocuklarını merak etme. Sen orada dinlenmene bak bebeğim. Arkanda ailem var senin. Seni çok seviyoruz. Öpüldün, iyi geceler. Murat abi ablama Gökhan Namlı'dan Kala Kaldım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayram Albayrak. Aleykümselam Bayram kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Can eşim Emine Albayrak'a çok selam olsun ve hüküm giysen ne çıkar, sen bana ömür boyu mahkumsun güzel karıcığım. Murat abi B2 koğuştan Emel Madak Bursalı Hasret Karabıyık oğlu kardeşimize abican özellikle kendi adımıza ve bütün kadar mahkumlarına sevdiklerime bizi duyan herkese T2 Mehmet Doğru'ya Metin Karagül'le özellikle Gönül Yalın'a aşkıma Serkan Kılavuz'a gelsin bu şarkı Ahmet Kaya Metris önü çalarsan sevinirim abi Emel Madak. Kadın kapalıda yatmakta olan Emine Albayrak canım kanım her şeyim. Sen içeride sabrediyorsun ben dışarıda senin için ayaktayım. Seni çok seviyorum kendine çok iyi bak aklım hep sende. Surdenaz Öz Yılmaz'dan Emine Albayrak koğuşunu bilmediğim canım dostum. Eminem seni çok özledim keşke yanımda olsan sana o kadar çok ihtiyacım var ki. İnşallah iyisindir aklım sende sana çok dua ediyorum. Tez vakitte yanımızda olman dileğiyle az daha sabır canım arkadaşım. Zannetme ki unutulduğunu, sen hep aklımdasın Allah'ın izniyle. Allah'a emanet, başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır bir umut. Ahmet Kaya Karayazı. Menemen T tipi C6 koğuşundan aslan kardeşim Osmancan ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ablan. Murat abi biz Çukur Mahalle'den Bal ailesi Menemen'de yatmakta olan abilerim Kadir Bal, Zeki Kaya kardeşlerine selamlarımı yolluyorum. Ayrıca Poşa'da yatan abim Cihan Bal, Şakran'da yatan babam Kemal Bal. Sizleri seviyorum ve ellerinizden öpüyorum elbet bir gün. Bir arada olacağız Allah'ıma emanetsiniz Murat abi. Canlara Uygar Doğanay'dan Geceler Yangın şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. C4'te yatmakta olan Emrecan Altın, ben Doğukan Oyanık. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor.

0: Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Can dostum, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Jingle'ımızı değiştirdim ama şöyle.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben kardeşin Emirhan Ağırtaş. Abim seni çok özledik, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. İsmail Türüt'ten Adam Var şarkısı benden sana gelsin abim. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Sefa Koçak. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gözümüz yollarda seni bekliyoruz kardeşim, Ahmet Kaya'dan Karayazı. Ben B4 koşulan Esen Keskin, benden gece bir söz. Psikolojisi bozuk insanları severim ama bozuk insanların psikolojisini sevmem. Sana da iyi yayınlar Murat abim, sağlasın Esen kardeşim. Ben B4 koşulan Dilara Elduran, cam parçalarım Esen Keskin, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver ve Ayşe Yılmaz için. Burak Bulut'tan Manolya şarkısını çalar mısınız? Gece bir söz. Diloş der ki adaleti olmayan bir hayatın ihanetlerinde kaybolduk. Gençliğimizi söndürüyoruz. Işıkları kapattık, bizi bulmak isteyen kendini yaksın. Ben Gaziemir'den Sinan Özkan Söke, T-tipi kapalı cezada yatan Aslan abim Gürhan Özkan canım abim. Yarın telefon, evrak ve kıyafet için oraya geleceğim. Herkesin selamı var. Biz çok iyiyiz, dört gözle seni bekliyoruz. Burada her şey yolunda, sen iyi ol, gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Rabbim büyük, seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, Berkecan Çalışkan. Aleyküm selam Berkecan kardeşim. Başta Aslan abim Kurtuluş Çakarlı olmak üzere, akabinde Fatih, Boran, Mustafa, Fidan, Fırat, Çelenk, Aslan kardeşlerim. Boran Akalık, Boran Baran, Berkay Çelebi, Veli Çelenk, bu canlara selam olsun. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar, Rabia Avunç Şakran Kadın Kapalı, B10 koğuşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Güzeller güzelimiz nasılsın, iyi misin? Seni merak ediyoruz, bütün selamları Ahmet'e yolluyorsun. Gözümden kaçmıyor, Allah'ın izni az kaldı, çok bir şey yok, seni çok seviyorum Nidoş'um, kız kardeşim benim. İyi geceler Kibare'ye, gidecek yerim var şarkısı bizden armağan. Ben Gökhan Babaçör, Şakran Kadın'da yatan canım kızım prensesim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim kızımsın. Bu hayatta en değer verdiğim gülüm, bir tanem, nefes almam bir dahaki yaşında. Tüm ailemizle olalım inşallah prensesim. Seni seven babam Gökhan Babaçör. Ben Can Babaçör, Şakran Kadın'da yatan canım kardeşim Gül. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin. Bu yeni yaşın sana mutluluk, sağlık, özgürlük getirsin güzel. İlk aşkım. Seni seven abin Can Babaçör. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berkecan Çalışkan. Aleykümselam Berke kardeşim. Şakran T1'de yatmakta olan Aslan kardeşlerim Baran, Yağmur, Polatcan, Aslan, Emirhan, Akdeniz, İbrahim, Yağmur, bu canlara selam olsun. Sesim niye benim böyle çok parazit çıkıyor sesimiz, niye böyle diğer radyodan duyduğum kadarıyla? Allah Allah. Şakran Kadın Kapalı, B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar'a selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Özleniliyorsun. Yarın görüşürüz Allah'ın izniyle. Kaderin bir oyunu varsa bizim de bir gücümüz var. Allah'ın aslanı. Seni seven Dodo. Ahmet Kaya'dan Ağlamak Bu Günler Gelir de Geçer Babam şarkısı armağan etmek istiyorum. Ben Zehra Babaçör, Şakran Kadın'da yatan canım kızım Gül Babaçör. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sen benim gözümün bebeği, onurum, gururum, canımın içi, ömrüm. Sen benim bir tanecik kızımsın, seni çok seviyorum. Özlemim sana, hasretim sana. İbrahim Tatlıses'ten bir tanem şarkısı armağan olsun. Ben Gülüzer Kantoyun, Şakran Kadın Kapalı'da yatan canım torunum Gül Babaçör. İyi ki doğdun, iyi ki benim torunumsun. Seni çok seviyorum canım kızım prensesim, iyi ki bizim kızımızsın. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Hep mutlu ol canımın içi. Foça Açık Cezaevi B53 koğuşuna yatan erkek Ar. Böyle bir mesaj gelmiş kardeşlerim. Sadece bu kadar. Ben hemen kapalı cezaevi B9 koğuşuna yatmakta olan Çamdevili Atita'ya. Ben senden her şeyle razıyım can can. Hep o sol omuzundayım. Can can. Bu günlerde geçecek. Biz senin her şeyi başarırız. Seni çok ama çok seviyorum can can. Ben biliyorum hep sen de yanımdasın. Bendesin. Bunun huzuru bana yetiyor. Sen iyi ol, tamam mı can can. Sen benim ruhumun yarısısın. Seni çok seviyorum biricik eşin Sinem. Ben Bayraklı'dan Zafer, en ucur T2'de yatmakta olan canım kanım abilerim bir tanesi Buca, Gediz'de Mustafa Arslan'a selam olsun. Abi en kısa zamanda alacağız seni oradan, hiç sıkma canını, sabır en büyük silahın olsun. Her daim her dakika yanındayım, bana bu hayatta öncülük yaptın. Sana ve sofranda kader birliği yaptığım abilerime kardeşlerime selam olsun. Murat abi sana da saygılarımı sunuyorum. A17 koğuşuna sıradaki şarkı benden onlara gelsin. Sizleri seven sayan kardeşiniz Zafer en ucur. Sağ olasın Zafer kardeşim, sana da selam.
sevgiler, selamlar. Zafer en ucu kardeşim benim. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar, nasılsın, iyisindir? Umarım her şey yolunda. Burada şu an bir sıkıntı yok. Mücadele devam. Tek gayemi senin yanımızda görebilmek. Sen Allah'ın aslanısın, hanım ağamız, can dostun, umut, sevingen. Not: bazıları başkasının gücüyle kahramanlık taslar. Tıpkı sahibinin vurduğu kurdu, kendisinin boğduğunu sanan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraktan Zafer. En ucur aleykümselam Zafer kardeşim. Şakran'da bulunan abilerim Alman Okan kardeş, Onur Çelik yani halo, Osman Elçi İmparator Kralı abim Emre Urfan, dostum Emre Çelik yani halo. İsmini sayamadım, bütün Bayraklı'dan abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde ve özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Sizi seven kardeşiniz Zafer. En ucu sıradaki şarkı dostum Emre Çelik kardeşime gelsin. Belki biraz üşürüz, başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Alman Okan kardeş. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te olan Diyarbakırlı Şikom. Bir gülüşünle mevsimleri değiştirdiğini, ömrümün uzadığını bil istiyorum. Huzurum, değerli hazinem, ömrüm feda olsun yoluna. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Öyle hello cello değil. Ayşegül Şikos'unu çok seviyorum. Murat abi Şikom'a Latif Doğan'dan Gül Karlı Sensiz Olmuyor şarkısını çalar mısın? Sana da iyi yayınlar, kolay gelsin abi, sağ olasın Ayşegül kardeşim. Sakarya Ferizli Açık Cezaevi koğuşuna bulunan Eren'ime, namı der cerrahıma, gece son bir söz bırakmak istiyorum. Dünyaya tekrar gelsem gene sen derim. Canımı bile veririm. Kara gözlüm, sensiz geçmiyor gecelerim. Allah'ım bir an önce seni bana kavuştursun. Seni çok seven Nidan. Ya bu ses niye böyle çıkıyor anlamadım ki. Allah Allah. Bir şarkı. Sırada güzel bir şarkı var. Hemen. Neden böyle yaptı ona bakacağım şimdi. Bir şarkı. Hatta iki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

Bazen vallahi soruyorum kendime, ya diyorum ki bu insanlar nasıl bir kafayla bu şarkı sözlerini yazıyorlar. Hele bir de babanın yorumu olunca bazen düşünmemek elde değil. Vallahi bazen düşünüyorum, dinliyorum mesela arabada bazen. Şarkıya bakıyorum, sözlere bakıyorum. Diyorum ki ya bu insanlar, hatta bugün de konuş oldu. Erdinç diye bir kardeşimle arabadaydık. Baba Müslüm çalıyor. Başka da bir şey yok. Ulan dedim Erdinç, bu söz yazarı bu şarkının bu kelimeleri nasıl tamamlamış, bu taşları nasıl oturtmuş, baba da nasıl güzel söylemiş, ben bilmem diyor. Duygu yok ki. Yani şimdi dinlediğimiz şarkıda da diyor ya, aşkı kaderlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun, sen kendine bile zarar olmuşsun, sen artık gözümde o sen değilsin. Bu kadar net. Baba ne demişse doğru demiş. Aşkı kaderlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun. Aşkı kaderlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun. Sen kendine bile zarar olmuşsun, sen artık gözümde o sen değilsin. Sen kendine bile zarar olsun, o benim sevdiğim o sen değilsin dedi baba, noktayı da koydu. Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam. Ben TK5 Koç'tan Tayfur Çelik. Burada sevip saydım kıymetli abi dost kardeşlerim, selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar. TK5'te bulunan Ümit Can Taşdemir, yani Koç'ta farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik Can dostuma selam olsun, sevinçek üzülmedim ki. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Damla Öztütüncü, aslan karım nasılsın, iyisindir, beni soracak olursan sensiz o kadar iyi değilim, kurban oldum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Enver Yılmaz'dan Can Çiçeğim. Ben TK5 Koç'tan Tayfur Çelik. Burada sevip saydım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar. TK5'te

Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun, Sevinçek'ten üzülmedim ki. Ben T2B3 koğuştan Tayfur Çelik, burada sevip saydığım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı Aydın, Demir Başhani, Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, T2B5'te bulunan Ümit Çantaş Demir, yani koğuşta farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun, Sevinçek'ten üzülmedim ki. Ben A5 koğuştan Bursalı Pervin, can yoldaşım Sedef Nur Aşkınar ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kıblem sen olduğun sürece kalbim başkasına secde etmez. Gülüşlerimiz dert olmuş, daha bunun kahkası var. Uygar'da anaydan kanım kurusun, armağan olsun. Ben T2B3 koğuştan Tayfur Çelik, burada sevip saydığım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı Aydın, Demir Başhani, Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, T2B5'te bulunan Ümit Can Taşdemir, yani Goşlu farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun, Sevinçek'ten üzülmedim ki. Ben Zişan Karabulut, kadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Aslan dostum nasılsın? Seni çok merak ediyorum. Sesini bile özledim dostum. Haberlerini alıyorum sürekli. Canını sıkma, bugünlerde geçecek, seni çok severim Uygar. Donay'dan ıslak sokak armağan olsun. Bacı para toruma. T4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Mehmet Doğru'da. Dostum seni çok özledik. Allah'ın izniyle yakın zamanda yanımızdasın. Aslan kardeşim Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı sana gelsin dostum. Ben T2B3 koğuşundan Tayfur Çelik, burada sevip saydığım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demir Başhani, Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Ozcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral, Batmanlı Orhan Çınar, T2B5'te bulunan Ümit Can Taşdemir, yani Goşlu farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma da selam olsun, Sevinçek'ten üzülmedim ki. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Ömrüm. Çocuklar iyi, sakın merak etme sultanım, yarın görüşe gelmiyorum, haberin olsun. İsmet'le işimiz vardı, aramışsın, merak etme sultanım, gecen güzel olsun. Ezel ablama Damla kardeşime de selam olsun. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun şarkısı hatunuma gelsin, Namıder Murat Eriş. Hemen sayfamızı yenileyelim. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu şimdi? Tarihler karıştı.

Eyvallah açılmadı. Bir daha yapalım. Bugün ayın 13'ü değil mi? 13'ü. 14'üne geçti. Evet açtık. Şakran T2B1 Dolan Mübarek Tok Dazak Kardelen Kızıl Enistan Özgür Kaplan Unutma şarkısı armağan olsun. Ben T1'den Hasan Maden, T1B14 Koğuşu Yalçın Amcam, selamun aleyküm. Fuat Afindi, selamını aldım, aleyküm selam. Arda'ya da selamlar, bütün koğuşa selamlar. B18 Turhan Korunur abim, kuzenime de selamlar. Bütün B18 koğuşuna selamlar, ben Hasan Maden. Ben T2B3 Koğuşu'ndan Tayfur Çelik, burada sevip saydığım kıymetli abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, Murat Yılmaz, Mehmet Ateş, Hakan Kartal, İsmail Beşer, Mazlum Beşer, Oğuzcan Uzar, Cemal Er Yılmaz, Yiğit Yalçın, Sefa Haral Batmanlı, Orhan Çınar, T2B5'te bulunan Ümitcan Taşdemir, yani Koç'ta farklı kurumda bulunan Ekrem Birlik, can dostuma selam olsun. Semih Çek'ten üzülmedim ki. T2A10 koğuşuna bulunan canımın içi ruhumu teslim alan Esmer'im. Bugün sana hayatımda olduğun için ne kadar minnettar olduğumu bir kez daha hatırlatmak istedim. Başıma gelen en güzel şey sensin, bunu sakın unutma. Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen benim en güzel doğam, kalbimin evi, ömrümün en kıymetli parçası. Bir ömür seni sevmekten, elini tutmaktan ve sana ait hissetmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Kralım, gözlerim açtığında ilk gördüğüm şeyin senin yüzün olacağını mesafeler ve yarım gelen mesajımız. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın oğlum, sen demir kapıların ardında olsana.

bizim kalbimizin en güzel yerindesin. Gecemiz doğan, gündüzümüz umudun oldu. Allah seni bize bağışlasın, başını eğdirmesin evladım. Annenin duası, babanın gölgesi her zaman seninle. Selamünaleyküm Aslan abim. Ben T1B14 Koşuna Sait Çelik namı der Kürt Bedo. Aleykümselam Sait. Sağ ol kardeşim benim. Koşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat, dostlarım Arda Bahar, Fuat Afindi, Sivaslı Osman Güneş. Aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim. Hüseyin Enç, İstanbullu Kadircan Görür, Çetin Çırpı kardeşlerim. Emirhan Şener, Apokale, Ahmet Akay, T2'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan Beyaz. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kader bizi dört duvara teslim edebilir ama mertliğe kelepçe vuramaz. Duruşu bükülmeyenin şafağı elbet parlar. Gazapizm yol şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran Cezaevi T1 ve 14 koğuşuna bulunan biricik sevgilim Sait Çelik'e Selma Hünel'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı benden sana armağan olsun. Bugün çıkan karar sadece takvime biraz daha zaman ekledi sevgilim. Varsın takvimlerden birkaç yaprak daha fazla eksilsin. Ucu sana çıkan her yolun sabrı başımın tacıdır. Önümüze çıkan hiçbir engel sana olan bağımı koparamaz. Sen her zaman her koşulda aynı umutla bekleyeceğim elbet bir gün buluşacağız sevgilim. Bu böyle yarım kalmayacak. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat yani Sait Faik Ölsen. Aleykümselam Sait kardeşim. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Söyleyecek hiçbir sözü olmayanlar yaptıkları hatalardan susmaya sığınanlardandır. Aynaya bakınca yaptıklarından utanmayanlar yaptıkları yanlışın doğru olduğunu sananlardır dedikten sonra abim. Bu Derya Bedavcı'dan Yok Öyle Bir Dünya şarkısı çalarsan sevinirim Sait Faik Ölsen. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Bu gece diğer bir sözüm ise yürüdüğümüz bu yollarda hep doğru izler bıraktık. İşte bir ömür böyle geçti. Bir ömrümüz daha olsa yine aynısını yapardık. Her birimizin doğru işler yapması dileğiyle abim Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecer'e. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz sabrımızı zayıflık zamanlara en büyük cevabı onları hiç yokmuş gibi yaşayarak verdik. Bizim yokluğumuz sizin varlığınızdan daha çok gürültü koparır. Bilin isterim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ecer'e. Sağ olasın kardeşim benim. Murat abi ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerel bu gece bir söz bırakmak isterim. Bazı insanların sadece gürültüsü çoktur, icraatı yoktur. Biz lafla gemi yürütenlerden değil, tek bir duruşla limanları ateşe verenlerden. Sana da iyi yayınlar Murat abi Çapa Hakan Ecerel. Sağ olasın Hakan kardeşim. Allah razı olsun. Selamlarınızı aldım Çapa Hakan, Sait Faik Ölçen kardeşim. Sonrasında Tatar Berkan'ım. Hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam kardeşlerim. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Yavaş yavaş son mesajlara doğru hemen bakalım. Ben B5'te yatmakta olan annem Çimentepe'li Ayşegül'e, A5'te olan Diyarbakırlı Şükom derdi teyzem ben kızınız Nisa. Biz çok iyiyiz bizi merak etmeyin. Anneannemin de size selamları var. Özgür günlerde görüşeceğiz. Yunus ellerinizden öper her şey düzelecek gurbet kuşlarım. Kalp sızım annem. Anne yarım Şikom. Allah'a emanetsiniz. Sizi çok seviyorum. Murat abim annem ile Şiko teyzeme Alişan Ahliyar şarkısını çalar mısın? Sana da iyi yayınlar abim. Sağ olasın yeğenim. Ben Kaan hep rüzgar. Seni çok özledim teyzem. Her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. T1B3'te yatmakta olan Olcan Yılmaz sana mektup attım. Geldi mi bilmiyorum. Ben Emine. Bana cevap yaz beni yazdır. Pazartesi görüş varmış yanına geleyim. Bana yanında yatan bir arkadaşının rica et ailesi benim numaramdan ulaşsın. Yazdırınca ki ben sana görüşe geleyim diyelim. Evet ben sana görüşe geleyim bu hafta. Seni çok özledim. Haktan'dan Sensiz Olmuyor şarkısını çalar mısınız? Abi benden sana gelsin aşkım. Murat abi kolay gelsin. Şakran T2B8'de yatmakta olan canım kardeşim Bornovalı Azat Bağran'a, dostum Remzi Kaplan'a, bütün Bornovalı kardeşlerime, sofrasını paylaştıkları tüm delikanlı kalplere, toprağa ayak basacağı günlerin az kaldı belirterek selam ediyorum. Her mahkumun bir tahliyesi var canlar unutmayın. Gecenin en kıyak parçasını armağan ediyorum. Sizi yerim ve göğün tek mutlak hakimi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Ben Bornovalı Merdo Bağran. Aleykümselam Merdo kardeşim.
T4B9 yatmakta olan aslan kardeşim Emrecan Altın'a selam olsun. Özgür günler yakındır kardeşim. Hepimiz seni çok özledik. Hasretle dönüşünü bekliyoruz kardeşim. Yanındayız, bunu bil. Ahmet Şapak'tan Yalnız Kurt şarkısı Emre ve Koç'taki herkese armağan olsun. Mazlum Akın. Menemen Deviş Koç'unda Alper Karataş'ım. Ben Yaren, 6 sene önce başlayan hikayemiz bugün aramızda mesafeler olsa da kalbimde ilk günkü gibi yaşıyor. Aynı aşkla devam ediyor. Biz iyi sevgilim, siz değil, beraberiz. Sen hiç merak etme, ben seni her gün biraz daha özlüyor. Her gün biraz daha çok seviyorum. Şimdi yanında olamazsam da kalbim hep seninle. Sen kendine iyi bak benim güzel kalbim. Çünkü ben burada seni, bizi ve birlikte kurduğumuz hayalleri bekliyorum ve ne yaşarsak yaşa yarım gelen mesajımız. C4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Orhun. Hepimiz seni çok özledik. Bizim için çok değerlisin aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ali Kınık'tan senin uğruna benden sana gelsin abim. C4B9'da yatmakta olan aslan dostum Emrecan Altın, hayırlı akşamların olsun. İyisindir dostum. Buradaki tüm kardeşlerin de sana hepsinin selamları var. Hayat kimini sınar kimini değiştirir ama karakter sahibi insan çizgisini bozmaz. Biz ne geçmişe yeniliriz ne de geleceğe umutsuz bakarız. Başımız dik, sözümüz bir, yüreğimiz sağlam. Koç'taki tüm abi kardeşlere de gecesi güzel olsun. Benden dostum aslan gibi şarkısı armağan olsun. Alican Yöndem. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gaziemir'den Sinan Özkan Söke, T-tipi kapalı cezada yatan aslan abim Gürhan Özkan canım abim. Yarın telefon, evrak ve kıyafet için oraya geleceğim. Herkesin selam var. Biz çok iyiz, dört gözle seni bekliyoruz. Burada her şey yolunda, sen iyi ol. Gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Rabbim büyük, seni çok seviyoruz. C4B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Emrecan Altın radyo başına, umarım iyisindir. Keyfin yerindedir, dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Koğuştaki herkese selam olsun. Geceniz güzel olsun kardeşim, özgür günlerde görüşmek üzere. Kadir Demirkıran Osman'ı suçtan birader armağan olsun. C4B9'da yatmakta olan aslan kardeşim İzmir'in sefiri Emrecan Altın, de zamanda görüşmek dileğiyle. Dost öyle bir geçer zaman ki çalarsanız sevinir Muhammed Gündoğdu. Ben T2A1'den Bucalı Umut Çınar, reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere abilerim Kadir, Şahin, Hasan, Maden, Erdinç, Ballıkaya, Soner, Özünal, Mustafa Güçlü, Bülent Bulut kardeşlerim, Baran Şimşek, Furkan Aydın, Uğurcan Bilgi ve adını sayamadım bütün derlere selam olsun. T4B9'a yatmakta olan aslan kardeşim Emrecan Altın'a selam olsun. Özgür günler yakındır kardeşim. Hepiniz seni çok özledik. Hasretle dönüşünü bekliyoruz kardeşim. Yanındayız, bunu bil. Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt şarkısı Emre ve Koç'taki herkese gönderiyorum. Mazlum Akın.

C4 B9'da yatmakta olan Emrecan Altın benim güzel abim. Allah'ın izniyle yakın zamanda görüşürüz. Rabbim sana güç, kuvvet, dayanak versin. Neşeni sakın kaybetme. Sakın kalbini karartma abi. Sen oradasın belki. Bizden uzaktasın ama kardeşlerin her zaman seninle. Müslüm babadan sana armağan olsun. Hangimiz sevmedik? Müslüm Gürses, Mert Akman'dan, kardeşinden sana armağan olsun. Şakran T3B2'de yatan oğlum Umut Ege Sönmez. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Seni çok seviyorum Allah'ın izniyle. Hafta yanımızda olacaksın. İyi ki doğdun oğlum. Seni çok seviyorum. Şakran T3B2'de yatan oğlum Mert Ege Sönmez. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle hafta yanımızda olacaksın. İyi ki doğdun oğlum. Seni çok seviyorum. Şakran T3B2'de yatan oğlum Umut Ege Sönmez, doğum günün kutlu olsun oğlum, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle haftaya yanımızda olacaksın. İyi ki doğdun oğlum, seni çok çok seviyoruz. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın dostuma Ali Kınık Yıkılma şarkısı armağan olsun. Her zaman aslan gibisin. Ne geceler sabah oldu, ne günler geldi geçti. Bu günler de geçecek. Özgür günlerde görüşmek üzere dostum. Özlem ve dualar ile Allah'a emanetsin. Dostun Berat Yeşiltaş'tan sana gelsin bu şarkı. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Mert Altın, abim aklın kalmasın. Yengem de çok sevindi hediyelere. Mesafeler kan bağı tanımaz. Rabbimin izniyle özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan abi. Mustafa Yıldız Doğan abim, benden sana armağan olsun. Selamünaleyküm abi, ben Gazi Emir'den İbrahim Baykara. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Söke T tipi kapalı cezada yatan aslan kardeşim Gürhan Özkan'a selamlarımız olsun. Kardeşlerin, dostların burada seni bekliyor. Gözün arkada kalmasın, başın öne eğilmesin aslan kardeşim benim. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol, tüm kader mahkumlarına selam olsun. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben kardeşin Kerim Temel. Seni çok özledik canım abim. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle. Benim aslan abime Ahmet Şafak'tan Yalnız Kurt şarkısı armağan olsun canım abime. Selam Murat abi, ben C9 Koç'tan Selvi Özberk, yani namı der Gattar Yeliz Ören radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Senin hakkında hiç iyi şeyler duymuyorum ama bilirsin. Önce Allah, sonra sen bilirsin. Boşa esmem vardır benim bildiğim ama. Bende o yürek vardır, ne cazalara aldanacak ne de seni unutacak. Herkes bir tarafa, sen sol tarafıma, sen gül diye herkese ağlatırım. Benim canım yoldaşımdır. Benim canım yoldaşımdır. Uygar Doğan'dan seni unutursam kanım kurursun. Dilara Özek ablam, ben kardeşin Hamza. Aramışsın, ulaşamamışsın. Biz de merak ettik seni. Aramıyor diye merak etme. Biz iz. Her şeye rağmen seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Dilara, Hamza rahmetli Cem'in oğlu mu? Yani kardeşin. Dilara, sen de onun kızı mısın? Oğlu vardı, küçük oğlu Cem'in, Hamza. Hiç unutmuyorum. Küçücüktü. 3 yaşında mı? 4 yaşındaydı o zamanlar. Hamza Özek'ten Dilara Özek. Seni çok seviyorum canım ablam, prensesim. Bu günler geçecek. Sen yanımda olmanı çok istiyorum. Çok kısa zamanda beraber olacağız inşallah. Dilara, eğer dediğim gibi ise Hamza benim numaramı ver, radyonun beni yarın olur ne zaman görüşürsen. Kardeşlerim, Dilara Özek hangi koğuştaysa, eğer oysa Cem'in kızıysa, Hamza da Cem'in, rahmetli Cem'in oğluysa, Dilara kardeşim benim, eğer sizseniz Hamza'ya bizim liderin numarasını ver, bana bir alo desin. B koğuşu Esen Keskin radyo başına gelsin. Söke cezaevinden Anıl Göztepe. Esenime selam olsun, kader bizi ayırdı. Dönüşümüz muhteşem olacak. Tüm kader mahkumlarına selam olsun Anıl Göztepe. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A1'den Bucalı Samet Kılıç. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kardeşim Abdi Çelik, başın sağ olsun. Allah sabrını versin, seni seven Samet Kılıç. C4'te yatmakta olan Emrecan Altın, ben Doğukan Oyanık. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Sabırlar bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur elbet. Bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Esat Kabaklı'dan Yol Yemez şarkısı benden sana gelsin. Can dostum, Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Abi Şakran C9 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim güzelim Ecem'e sesleniyorum. Bugün niye aramadın? Seni merak ediyorum güzelim. İyi misin? Umarım bir haber alırım senden. Allah'a emanet ol sevgilim.
T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Sefa Koçak, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gözümüz yollarda seni bekliyoruz kardeşim. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, canım abim, özlenen ve beklenesin Orkun Kığılıoğlu, bütün kader mahkumlarına sevgiler, selamlar. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben kardeşin Emirhan Ağırtaş abim, seni çok özledik, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi 5'te yatan Pınar Dağ, eşin seni çok özledim, çok seviyorum. İnşallah bir an önce oradan çıkarsın canım karım. Arkadaşlarına selamlar. Bitiyorum her gülüşüne mesajı iki sefer okur musunuz? Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu A1 Koğuş'tan Bucalı Samet Kılıç. Aslan kardeşim Abdi Çelik, başın sağ olsun. Duydum, çok üzüldüm. Allah sabır versin. Seni seven Samet Kılıç. Aleyküm selam Samet kardeşim. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, dualarım ve kalbim seninle. Güçlü kal. Bu günlerde sonu gelecek. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, seni seven dostun Mecit Akın. Ben Yaren Emirhan Çaltepe radyo başına. Haber yollamışsın, annene ulaşmış, telefon evranı vermiş, yarın ararsın herhalde. Kendine dikkat et, aklım hep sende. Çaltepe armağan olsun. Emirhan Çaltepe radyo başına. Ben Yaren. Haber yollamışsın annene ulaşmış, telefon evranı vermiş, yarın ararsın herhalde. Hayat her zaman keşkelerle dolu. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Keşke beni en son Mertler'deyken çağırdığında gelseymişim. Olsun, belki yarın güneş sana doğar. Çaltepe unut deme.

sensiz Nihat çekilmiyor. Kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Aklımda hep sen varsın. Yıldız Silbe'den sen canımdan çok seviyorum. Muhammed yanımda şu an. Ferit Kutlu Bey, dostluk mesafe tanımaz, unutulmadığını bil. Dışarıda seni bekleyenler ve dualarımız hep seninle. Seni seven dostun Mecit Akın. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, kadın kapalı dolan Nazlı Özbaylar. Baban Ayhan amca yanımda. Sana çok selamı var, seni çok seviyormuş. Bugün yarın çıkar, bilgin olsun. Ayrıca Can Özbek dostunun Kardelen Özbek yengeme selamları var. Ben Eski Çamlık'tan Ferhat Turgay. Yeğenim İbrahim Can Akın. Güzel günler yakındır. Sabır senin silahın olsun, en büyük yanlışlık var. Şöyle diyelim. Sabır senin silahın olsun elbet bir gün. Seni seven dayın Mecit Akın. T4B9 atmakta olan Emrecan altına demir parmaklıklar var ama o umudumuz her zaman özgür. Sabret dayım, bugünlerde geçecek. Seni çok özledik yeğenin Kıvanç. Müslüm Gürses yıllar utansın. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Oktay Karlık. Burada sensiz eksiz en kısa sürede özgür günlerde görüşmek dileğiyle bekleniliyorsun. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, ben Mehmet Doğru da dostum seni çok özledik. Allah'ın izniyle en yakın zamanda yanımızdasın aslan kardeşim. Şakran T1B18 koşuna yatan İrfan hep Yılmazer. Şakran T2'de yatan Onur hep Yılmazer. Şakran açıkta yatan Seçkin Ok aslanlarım. Bu şarkı size gelsin. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Uygar Doğan'dan Hasret şarkısı armağan olsun. Hemen şunu bir açalım. T4B9'da yatmakta olan Emrecan altına, özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Bugün demir parmaklıklar var, yarın umut, özgür günlerde görüşmek dileğiyle abin Gökhan. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra müsaade isteyelim kardeşlerim.

Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı geceler. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan başlacım Murat Kesel'e emanetinden sana Hava Öğüt Deli Gibi Yüreğime Sorsun şarkısı armağan ediyorum. İstemeden çok merakta bıraktım seni. İyi ki varsın, hep de var ol, Rabbim yokluğunu göstermesin. Ha bu arada mesaj gelecek dedin, gelmedi. Bilgine Allah'ıma emanetsin, iyi gecelerin olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgül Sal Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim her şeyim, seni çok özledim. Pazartesi günü görüşüne geleceğim. Seni çok seviyorum. Anneanneni aramışsın, merak ediyor seni. Ben de merak ediyorum. Dikkat et kendine sevgilim. Ahmet Kaya Sazani'ye gelmedin, armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi, iyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ali Aşakran'da yatmakta olan abi ve kardeşlerime senin aracılığınla selam yollamak istiyorum. Barışcan Şen, Ömer Yüksel, Hasan Sadeoğlu, İbo Akbaş Köfte, Furkan Madem, Yusuf Kaplan, Osman Göçmen, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle sizi seven kardeşiniz Hüseyin Hazır Bulan. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. T3'ten ben Burak Baran'a, Ferhat Tunç'tan Sen Ateş Ol Ben Yanayım şarkısını armağan olsun. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Güzeltepe'den, Atakan Koçak ve Yamanlar'dan Eray Dönmez. Öncelikle dayımız Eyüp Görgür olmak üzere kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Doğukan İrin, Emir Sırt'tan Hasan Maden, Bertu Er Özçınar, Uğurcan Bilgi, Baran Şimşek, Can Ergin, Özgür Bulut, Baran Altıntop ve değerli amcalarımız Bülent Bulut ve Mehmet Sabit Şahin olmak üzere. İsmini sayamadım tüm TK1 koğuşuna selamlarımı, sevgilerim, bakidir. Sizleri seven Eray Dönmez ve Atakan Koçak. Ben Yamanlardan Eray Dönmez, iki gözüm abim Emin Sırt'tan ve değerli dostlarım Baran Şimşek ile Can Ergin'e ve değerli amcam Brindar Gökhan Aydın'a selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Eray Dönmez. Gece benden bir söz, hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı.

Hayırlı geceler, ben Aray Dönmez. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Ha, bunu da okuyalım yeni gelen mesajımızı. Şakran kadın kapalı olan Şeyma Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım iyi misin? Biz iyiyiz, merak etme. Bizim düşüncemizsin. Dikkat et kendine oralarda. Her zaman sana dua ediyoruz. Allah'ın duası üstünde olsun. Özgür günler. Yakın seni. Çok özledim. İnan. Seni çok seviyorum canım. En büyük zenginliğin özgürlüğün olsun. İki gözüm şimam. Güzel şarkılar sana armağan olsun. Ben kızına aşık bir anneyim. O benim gülen yüzüm. Hayatımdaki ışığım, nefesim, umudum, kalbim, her şeyim. Sen benim dünyamsın Şiman. Biz çok iyiyiz, bizi merak etme, kendine çok iyi bak. Burcu, Fatma, çok seviliyorsunuz. Tüm arkadaşlarınıza kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun, dualarımız sizinle. Kadın kapalı şakranda yatan Şiman Coşkun bacısı. Nasılsın, iyi misin? Seni çok özledik. Kızların, annemin çok selamları var. Gün sayıyoruz seninle birlikte. Dışarıda herkes iyi, merak etme, Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Cansu, Seda, Gülbahar. Ayrıca B11'de yatan Ezo Küleş bacım, nasılsın? Senin işi halletmişler, biraz önce konuştum çocukla, haberin olsun. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin. Cansu, Seda, Gülbahar. Bugünlük bu kadar. Evet, bugünlük bu kadar. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Vaktin güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik ve güzellikler diliyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ve başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Evime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı kuzeni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Gelen Gönül'e devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

çok üzgünüz, ayrıldık hiç gülmeden. İkimiz de çok üzgünüz, ayrıldık hiç gülmeden.

0: Dönülev devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydık seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.